boşuna yaktın mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vurup harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını dolu.

boşuna yaktım mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş.

varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların, bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da

gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin. Gün gelir de bir gün yalnız kalırsan.

0: sebebime.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm.

0: bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 1 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Ön bizim için böyle.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 2 yıl boyunca görev yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi. Adalet Bakanlığı tarafından Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır. Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde incelenmiş, kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır açıklaması yapıldı. İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyük Karıştıran beldesinde kayıtsız faaliyet gösteren soğuk hava deposunda uygunsuz koşullarda muhafaza edilen 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmesinde basın mensuplarını Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Trump, İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında çok güçlü bir biçimde vuracağız dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, Euro 53 lira 76 kuruş, Sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir Bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362-437-1212, 0543-437-1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İzmir merkezde 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Reklam kurulu yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı 7 ayda yaklaşık 21 bin dosyayı karara bağlarken 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk AB ülkesi oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la süren savaşın maliyeti 37,5 milyar dolara ulaştı dedi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil

kime karışırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

Perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: de Suar reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tatlıdan tuzluya sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de

0: artık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
5: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da R-44 tipi eğitim helikopteri eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştü. Helikopterde bulunan iki personel yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden araç satışı yapanlara patates hatlarla ulaşıp kendilerini noter görevlisi olarak tanıtarak güvenli ödeme sistemi bahanesiyle 4 milyon lira dolandıran 17 şüpheli yakalandı. 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin uyurken yakalanıp gözaltına alındıkları anlar polis kamerasına yansıdı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Seçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
5: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Disiplin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da R-44 tipi eğitim helikopteri eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştü. Helikopterde bulunan bir personel yaralanırken pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ise hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Ankara'da hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarına yönelik 2027 yılı hac kurası çekildi. Hacı adayları sonuçları saat 20'den itibaren E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, Euro 53 lira 76 kuruş, Sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir Bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim Ağ, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
0: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

yaprakları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

0: Çancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Özen Oto Klima'dan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüphelinin yakalandığını, adliyeye sevk edilen zanlılardan 51'inin tutuklandığını bildirdi. Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İran basını ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nın en dar kısmındaki Lark Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zvezdnikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56-55-44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775, İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A, Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Bak giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeserim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim. Senden de vazgeçerim lele.

diyerek karşıma bir gün. Çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar

0: aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: yaptı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzanan.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20-12 saatlerimiz hafta ortasında, çarşamba akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Samsun Çarşamba Seyitipi'nde yapmakta olan kardeşim Bektaş Kocabıyık canımın içi bizi merak etme bizleriyiz. Sadece eksiğimiz sensin. Aslanlar kafese yakışmaz. Elbet bir gün çıkacaksın kardeşim oradan. Oralar kimseye kalmaz, sana da kalmaz. Sen bizim her zaman başımızdaki erkeğimizsin. Seni çok seviyorum aslanın. Aslanım kendine dikkat et. Koğuşundaki arkadaşlarının da sana da şarkı armağan etmek istiyorum. Sormadın beni parçası. Size armağan ediyorum. Ebru, Koca, Bıyık ve Dudu. Menteşe'den armağan olsun Bektaş Kocabıyık için diyorlar.

Sırayla seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Tutku FM Bafra Kapalı'da yatmakta olan Hakan Seven, bugün gökyüzüne baktım ve düşündüm. Aynı gökyüzünün altındayız ama aramızda demir parmaklıklar var. Bu mesafe sadece bedenlerimizi ayırıyor, ruhlarımız her zaman bir arada. Seni seviyorum, kendine dikkat et, saklımdasın şarkısını sana armağan ediyorum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Hakan Seven'e armağan olsun diyor.

Astrova Spor Salonu Atakom'da hizmetinizde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM merhabalar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Nigar. Şu an Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da bulunan kuzum bir tanem Betül Ballı'ya ve onun çok değer verdiği yanındaki arkadaşlarına Gel Bahtım Kar Beyazı parçasını dinlerseniz çok mutlu olurum. Bir tanem annen seni çok ama çok seviyor. Bunu hiç unutma, iyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan Nigar'dan armağan oluyor. Betül Ballı'ya ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

WhatsApp numaramı 0542 744 65 55. Sevdiklerinizi, mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam, Esenler'den ben Batıkan Başkaya. Bu özel isteğimi Samsun T-Tipi Kapalı'da A14 koğuşunda yatan Can abim Çetin Kalaycı'ya bol bol selamlarımı iletiyorum. Rabbim yanında olsun Aslan abim. Sayılı günler çabuk geçer. Biz seni her daim bekleriz ve ayrıca buradan Metris T1'de yatan Erdem Sergen Saray abime de selam olsun. Bu şarkı ikisine de armağan olsun. Bol bol selamlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Esenler'den Batıkan Başkaya ve sevdikleri için giriyor.

0: Yeniden Samsun Kapalı C22 koğuşuna yatan Canber Çatı'ya eşinden canım sakın kendini yalnız hissetme, sen yeter ki umudunu kaybetme. Ben her koşulda senin yanındayım, kim ne derse desin, hangi zorluk karşımıza çıkarsa çıksın. Sana olan sevgimden ve sana olan inancımdan asla vazgeçmeyeceğim. Bugünler geçecek, geriye sadece birbirimize nasıl sımsıkı tutunduğumuz kalacak. Seni bekliyorum, seni çok seviyorum, adını sen koy şarkısı bizim için gelsin. Eşinden Canber Çatı'ya diyor.
1: Tutku FM.

0: Sempre.
1: İyi yayınlar, selamun aleyküm. Ben Enes Güneş, aleyküm selam. Kader şarkısını bütün kardeşlerime, abilerime armağan ediyorum diyor. Enes Güneş için geliyor.

Hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. 20.42 yaptık saatlerimizi. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kavak Açık cezaevinde yatmakta olan canım abim Kaan Kola, seni çok özledim. Çok seviyorum, sabret elbet. Bir gün o güneş bize de doğacak. Soran herkesin selamı var. Bu şarkı Kaan Kola'ya armağan olsun. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Metin Işık alıyor sırayı. Yetmez mi dünya diyor.

Yeniden ben Şahşem Bakan'ın kapalı C9 koğuşundan Meral Güngör. Burada canım kızıma Zeynep Şenkati doğum günün kutlu olsun bir tanem. Seni çok seviyorum, her ne kadar ayrı olsak da kalbim ruhum seninle. Nice senelerin olsun inşallah bir tanem. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Meral Güngör ve sevdikleri için geliyor.

İyi yayınlar. Ayrı koğuşundan Efkan Ahmet Coşkun, sofrasını paylaşan, voltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk ve bir o kadar değerli olan A21'de bulunan, gönlümüze taht kuran Samet Yıldırım'a selam olsun. Elimizi büken bağ parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Efkan Ahmet Coşkun için gidiyor.

Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tutku FM'desiniz. İyi yayınlar A24 koşundan. A24 koşundan Kadir Erez ve Aydın Kutbay A21 koşunda bulunan kan bağım olmasa bile can bağım olan abim, canım kanım reisim Samet Yıldırım'a sevgilerimi, saygılarım bakidir tek gerçek Samet Yıldırım. Osman Öztürk'ten otogarda parçasını armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Kadir Erez için giriyor. Kadir Erez ve Aydın Kutbay için.

düştüm düşler ardına. Gezdim vatanı bir uçtan bir uca. İnsanlar gördüm zevk sefa içinde.

İyi günler. Samsun T-Tipi kapalı cezaevine yürek dolusu selamlar. Başta C6 koğuşunda yatan canım kardeşim Ramazan Öztürk olmak üzere ve diğer kader ortakları Kaan Düzgün, Halil İbrahim, Torun, Emrullah İnce, CSDG Onur Payzi, Doğukan Demir'i, Salih Eroğlu Efekil, Halik Yılmaz Ahmet, Tek Altun, Akın Aksoy'a Ömer, Meral Bey adını sayamadım tüm dostlara selam olsun. A24 koğuşundaki Ünal Kolay'a, kardeşin Ramazan Öztürk'ten kucak dolusu sevgilerle. Geçmiş doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür dilerim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. C5 koğuşundaki Doğukan Kocaman'a da ayrıca selam ve sevgilerimi gönderiyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Diğer bir mesajımız, çarşamba seyretipi kapalı yatmakta olan Batuhan Pehlivan, kader bile yaptım abilerim, kardeşlerim Yunus Emre, Taşdemir, Görkem Tunç, Uğur Özcan, Kudret Yılmaz, Kemal Bahar, Refahattin Kılınca ve ayrıca farklı cezaevinde yatmakta olan resim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Kemalcan Yıldırım, Yiğit Kandemir, Servet Ağaç'e, Doğukan Demir'e, Altan Eroğlu ve Furkan Taha Çırak'a selamlarım bakidir diyerek mesajını sonlandırıyor. Batuhan Pehlivan ve sevdikleri için de geliyor.

Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatlım yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar.

Astronova Spor Salonu sponsorluğunda 21.05 yaptık saatlerimizi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Taner abi merhaba, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin, kapalı yatan eşim Songül'e, yoldayım, gece İstanbul'da olacağım. Birkaç güne kadar sağlık raporun için sana gelecekler, gül bakışlı can yarim. Sen hep gül lütfen, yüzünün sadakası yeter beni zengin etmeye, bir ömür bitmez benim sana olan fakirliğim, seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış, Ankara'dan Yasin için geliyor.

İyi yayınlar, ben Hira Nur Doğan, C9 koğuşunda yatan ablam Zerda Doğan. Seni çok seviyorum canım. Yağmur'un ailesiyle görüştüğüm babasının durumu iyiymiş. Hafta başı çıkacakmış hastaneden, ablama Taş Duvarlar şarkısını armağan ediyorum diyor Hira Nur Doğan'dan.

güzel bir mesajımıza geçiyoruz. A19 koğuşundan Mücahit Ayaz, C12 koğuşunda olan benim ve ailemizin kıymetlisi ve değerlisi olan dedem Murat'ın doğum gününü kutlar ailece. Nice güzel yıllarımızı abim, sen bana abi değil baba olduğun sıradaki şarkı sana ve tüm dostlarına gelsin, iyi ki varsın canabim. Mücahit Ayaz'dan armağan olsun diyor.

Beyler bir mesajımızı yayınlar. Bafra tetipi Kapalı'da yatmakta olan Turan Demir'den aynı koğuşta kaderliği yaptı. Uğurcan, Güldiken, Ahmet Şen, Berat Ekinci, Esra Bilsel, Mertcan Badan'a armağan olsun diyor. Turan Demir'den armağan oluyor.

da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

İyi akşamlar abi, iyi yayınlar. A14 koğuşunda yatmakta olan nişanlım İbrahim Cem Kayı'ya gelsin. Gözlerim seni, yüreğim sesini arıyor. Takvim yaprakları düşüyor ama umudum hiç bitmiyor. Bir gün bu hasret sona erecek, bu şarkı seni bekleyen yüreğimden sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Simge Kılıçarslan'dan armağan oluyor.

Semiye Kılıç Aslan ve sevdikleri için geldi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. 21.20 saatlerimiz çarşamba gecesinde hafta ortasında beraberiz. Kalpten Kalbe programında Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinize. Merhabalar ki boşum kurban olduğum, nasılsın, iyisindir inşallah, bugün çok üzüldüm, lütfen kendini bırakma, ben her zaman yanındayım, her şey hallolacak, sen sıkma sakın canını, seni çok seviyorum, her şeyin üstesinden geldik, bunun da üstesinden geleceğiz beraber, her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun, yetmeyesin parçası diyerek mesajını sonlandırıyor, Emrah Yalçın için geliyor.

Yayına round 4 koğuşuna yatan Eminim sevdiğime armağan olsun ömrüm, seni çok seviyorum ben evdeyim, kafana sakın takma dediğin her şeyi yaptım, kapılar kilitli aklın bende kalmasın, rahat rahat şarkımızı dinle, seni çok seviyorum. Seni çok öpüyorum sevdiceğin gümüşünden, armağan olsun seni düşündüm şarkısı Eminim için gelsin diyor.

İyi yayınlar Lavanta ailesi olarak C12 koğuşuna yatan eşim dede Murat'ın doğum gününü kutlarım nice bizli yıllarımıza canım eşim. İyi ki hayatımdasın, seni seviyorum. A19 koğuşunda olan oğlum Mücahit Ayaz'a sevgilerimle. Beni çok sev şarkısını eşime armağan olsun Lavanta diyerek mesajını sonlandırıyor denecimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler, 21.30 saatlerimiz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM yayınlar. Bence 26 koğuşunda yatmakta olan Berat Toprak. Farklı koğuşlarda yatmakta olan baş tacım Resul Acar'a, can parçalarım Şevket Özcan ve Abdullah Kılıç'a, aynı sofrayı paylaştığım abilerim ve kardeşlerim Hakan Kara, Süleyman Memişoğlu, Efe Baran, Yılmaz, Ufuk İşler, Yusuf Fırıncı, Muratcan Özdemir, Orhan Ağçe, Celil Albayram, Ümit Kaya, Gökmen Ülkü, Efe Kan Öksüz, Efe Kan Öksüz, Emin Yavuz'a, Enes Bildik ve Fatih Çetin'e selamlarımı gönderiyorum. Diğer parçası hepinize armağan olsun. Başta abim Resul Acar olmak üzere en kısa sürede özgürlükte kavuşmak dileğiyle iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Berat Toprak için gidiyor.

Ferah Toprak ve Sevdikler için geldi sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şu anda 4-5 mesajımız var geceye dair bekleyen, sırayla hepsine yer vereceğiz. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. Yayınımız özetle gece yarısına kadar devam ediyor. Samsun TTP kapalı A20 koğuşunda yatağın emri Eli Boler'den Kader Bili Yaptım Abilerim, Arif Aslanoğlu, Mustafa Şahin, Serdar Bulut'a Armağan Olsun Yıkıla Yıkıla şarkısını rica ediyorum diyor. Emri Eli Boler ve Sevdikleri için giriyor.

kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Selamünaleyküm. C12 koğuşunda bulunan kıymetli abim Dede Murat. Abim doğum günün kutlu olsun. Bütün güzellikler seninle olsun. Seni çok seviyoruz abim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Ortamına selam olsun. Doğum günüm şarkısı abime armağan olsun. İyi yayınlar. Kolay gelsin diyerek mesajını sonlandırmış ve Serkan Dadak'tan armağan oluyor. Serkan Dadak ve sevdikleri için geliyor. Bir mesajımız daha var. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizle de paylaşıyoruz. Bafra TTP Kapalı'da yatmakta olan Turan Demir'den aynı koğuşta kader birliği yaptı. Mertcan Badan'a armağan olsun. Kardeşimin da buradan doğum gününü kutlarım. Hayırlı yaşların, özgür günlerin olması dileğiyle. İyi ki doğdun can kardeş diyerek mesajını sonlandırıyor. Turan Demir'den armağan oluyor.

İyi yayınlar Murat Kolaçalı. Çarşamba Kadın Cezaevinde yatmakta olan Ayparcam Yağmur Orta Tepe'ye sorun beklemekse ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim geçmişte bırakılan Süpermen'den tek geleceği ay parçasına armağan olsun. Kutupta yaz gibi özledim seni şarkısı armağan olsun diyor Murat Kolaçalı'dan.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A14 Koğuşu'ndan Alper Ustabaş. Aynı sofrayı paylaştığım cam parçalarım Anıl Kılıç, Çetin Kalaycı, Azem, Adanur Kemal, Ercan, Ahmet Hamdi Erezi, Azerbaycanlı Ermettin, Emin Şener'e, Azizcan Hünerli, Osman Bayrağı ve farklı koğuşlarda yatmakta olan abim Enes Yoruklu'ya da armağan ediyorum diyor. Alper Ustabaş ve sevdikleri için de geliyor.

Çarşamba STP kapalı yapmakta olan Batuhan Pehlivan, Kader Bey'i yaptım, abilerim, kardeşlerim Yunus Emre Taşdemir, Görkem Tunç, Uğur Özcan, Kudret Yılmaz, Kemal Bahara, Refahettin Kılınç ve ayrıca farklı cezaevinde yatmakta olan resim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Kemal Can Yıldırım, Yiğit Kandemir'i, Servet Ağacı, Doğukan Demir, Altan Eroğlu ve Fırkan Taha Çırak'a selamların bakidir. Ağladıkça parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Batuhan Pehlivan.

İbrahim Özdürk'ten Süleyman Çetin'e armağan olsun A14 koğuşundaki selamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Yasin bütün radyo dostlarına. Sıradaki şarkılar armağan olsun, emeğinize sağlık, geceniz güzel olsun diyor. Rica ederiz. Ve son bir mesajımız bu şarkı için.

Karda rengine canım oğlum, yüreğini güçlü tut, bu zor günlerde geçecek. Duvarlar sevgimize, dualarımıza engel olamaz. Her gece senin için dua ediyorum, seni sevgiyle bekliyorum. Mevlana der ki sabır acı ise de meyvesi tatlıdır. Sabret oğlum, her karanlık gecenin ardından aydınlık bir sabah vardır. Allah gönlüne güç, kalbine huzur versin. Seni çok seviyorum, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Köylüden Arda rengine armağan olsun diyor.

Yayınlar Lavant ailesi olarak Ç12 Koğuşu'nda yatan değerli kıymetli büyüğümüz, yanımız kanımız babamız Dede Murat doğum gününü hem evlilik yıl dönümünü kutlar, nice sağlıklı mutlu bizi yıllar dileriz. İyi ki varsın, iyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun. Bugün bir dilek tut dileğinin içinde abin de abim de olsun, özgürlüğüne kavuşsun. Anneme verebileceğin en güzel, en anlamlı hediye abim ve sen bugüne özel. Koray Avcı'dan Sen şarkısı armağan olsun Nisa ve Çiçek'ten diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar Deniz Evleri Mahallesi'nden. Kaydeden Mati'ye iyi yayınlar. Çarşamba seyir tipinde yatmakta olan can yoldaşım, sırdaşım Veda Büyüktağ'a selamın bakidir. Duvarlar yaş, zindanlar soğuk. Belki biraz üşürüz. Fakat özgür günlerde illaki görüşürüz. Aslan kafese yakışmaz, bekliyorum seni güzelim. Sana armağan olsun bu parça diyor Kaderen Muti'den.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda 22.06 yaptık saatlerimizi. Çarşamba gecesinde hafta ortasında sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kurban olduğum canımın en güzel parçası, yan yana olamasak da. Kalbim hep seninle, seni özlemek zor ama sevgin bana güç veriyor. Sabrımızın sonu kavuşmak olacak. O güne kadar sevgimde, dualarımda hep seninle. Seni çok seviyorum. Bir tanem Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. İlk göz ağrım parçası Armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için.

Bir yayınlar C8 Koçu'ndan Doğukan Öztürk, aynı koçta kader bile yaptı. Murat Kolaçalı, Bayrampaşalı Alper, Berkcan Uysal, Zafer Kayı, Abdullah Enver Mutlu'ya göze perde inerse kul kader yazar elbet bir gün. Can bedenden çıkmayınca armağan olsun diyor Doğukan Öztürk'ten.

İyi yayınlar Ağa'nın altı koğuşundan. Mert Altınsoy başta kadavre yaptım abim Umut Güdül. Mako Dayı, Kemal Bilgiçi, İmdat Kayaoğlu, İsmail Can Buralı, Sercan Yeşilyurt. Başka koğuşlarda yatan abi ve kardeşlerim Kaan Düzgün, Sefa Onur Ayaz'a, Samet Yıldırım, Samet Karatay'a, Yaz Özbal, Oğuzhan Kurtoğlu, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş, Emre Elibaleri, Köksal Köseoğlu'na selam olsun. Açıkta yatan Osman Köseoğlu'na da selam olsun. Alem küçüktür, itibar büyüktür diyerek mesajını sonlandırmış. Mert Altınsoy için geliyor.

İyi yayınlar Çarşamba Kadın Kapalı'dan Hüseyin Ayçalık Bağparçı'da bulunan sevdiğim Samet Aynay'a yakında özgür günlerde kavuşmamız dileğiyle seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor. Hüseyin Ayçalık için Mert Demir söylüyor, seni seviyorum diyor.

0: Tutku FM.
1: Yeni Tuna'nın uçağı Samsun kapalı T-Tipi A18 koğuşunda yatmakta olan Burak Orbay kardeşim, yeter ki umudun olsun o ışık elbet bir yerden duvar hayatına yoldaşım Burak Orbay'a buradan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun diyor Tunahan Uçar'dan.

22-25 saatlerimiz çarşamba gecesinde Samsun Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Bir yeni Samsun TTP kapalı da A16'da yatmakta olan İmdat Kayaoğlu, kıymetli abilerim Samet Yıldırım, Ünal Eker, Durmuş Şam, Kemal Begeç, can kardeşlerim Yağız Özbal, Enes Kayaoğlu, Halil Kayaoğlu, Mert Altınsoy, Sefa Kaplan, İsmail Can Vuran'a ve ismini saymadıklarıma selam olsun. Alem küçüktür, itibar büyüktür. Yalnız Değilsin şarkısını armağan etmek istiyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz İmdat Kayaoğlu. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A20 koğuşundan Semih Yılmaz.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Köylü'den Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırıyor. Arda Rengin için armağan olsun diyor.

Yeniler C'ye 8 koğuşundan Abdullah, Enver Mutlu, Beraber Kader Birliği yaptı Murat Kulaşılı, Bayram Paçalı, Alper, Ekrem Yıldız, Barış Temeli, Serkan Köre, Ömer Aslan, Fırat Çatala, Berkcan Uysal, Şenol Aslan, Doğukan Öztürk, Seyit Ali Değirmenci oğlu, Baran Çitine, Zafer Kaya, başka koğuşta bulunan Can Parçam, Baran Özkan ve Çarşamba Kadın Kapalı'da bulunan Tansu Kaplan'a Özlem ve Hasretli tüm delikanlı kalplere selam olsun, Kader Torbası şarkısı armağan olsun diyor Abdullah Enver Mutlu.

İyi yayınlar A21 Koşu'ndan Serkan Bayram. Sofrasını paylaştığım resim canım kanım abim Samet Yıldırım için armağan olsun icap eder mi? Resime gelsin diyerek mesajını sonlandırmış Serkan Bayram için geliyor. Ne güzel ya.

0: şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan beni, perişan ettin lan.
1: İcap eder mi?
2: İcap eder mi? Beni sensiz koymayın.
3: Tutku efendim, selamun aleyküm, ben Kadir Albayram. Aleyküm selam Kadir Albayram. Samsun T-Tipi Kapalı'da C26 koğuşunda yatmakta olan abim Celil Albayram'a sesleniyorum. Kardeşim ben iyiyim, bir sıkıntım yok. Sen iyi ol, bana yeter. Enes'in ve Yağmur'un da sana çok selam var. Sen adamsın Celil Baba. Varlığın yeter sana ve tüm koğuş arkadaşlarına. Sensin şarkısını armağan ediyorum. Adamsın kardeşim, tüm arkadaşlarına ve ortamına selam olsun. Seni seven kardeşin Kadro'dan armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Kadir Albayram.

0: Samsung Gayrimenkul sponsorunda 22.44 saatlerimiz çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Mesajlarınıza sırayla yer vermeye devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben Enes Kurt. Aleyküm selam. Enes Kurt Samsun TTP kapalıda yatan Celil Albayrak. Satırlanırma başlamadan önce hasret ve özlem ile seni selamlıyorum. Aslan abim bugün değil ama elbet bir gün. Güzel günler yakındır, seni çok seviyoruz, arkandayız sonuna kadar. Sen iyi ol, biz her zaman iyiyiz Aslan abim. Allah'a emanet ol, elbet bir gün. Bu parçada armağan olsun diyor Enes Kurt ve sevdikleri için geliyor.
1: Tutku FM.

Yener Kabakaçı cezaevinde 7 koğuşunda yatan Türkan Büyük'e gitme bu gece parçasını armağan ediyorum diyor. Türkan Büyük için geliyor.

İyi yayınlar tutuyor efendim. Ben Samsun'dan Çeçe Merve. Baprağı'da yatmakta olan dünyam, ilk göz ağrım, Çeçe Kazım'a Yıldız Silve'den Delikanlım şarkısını istiyorum. Hocam seni herkesten ve her şeyden çok seviyorum, bunu hiçbir zaman unutma, kalbim hep seninle birlikte delikanlım. Karın sana çok aşık bir adam, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Çeçe Merve ve sevdikleri için geliyor.

Evet, şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var. Gelen mesajları listemize dahil ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Samev Gayrimenkul sponsorluğunda 22.58 yaptık saatlerimizi. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi A14 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Çetin Kalaycı. Kardeşim, bugün aldım haberini. Çok geçmiş olsun, inşallah tez vakitte çıkarsın. İnşallah bu dostun senden gelecek güzel haberlerini bekliyor can dostum. Karayaz'ın şarkısını istiyorum. Koğuştaki tüm abilerime, kardeşlerime selamun aleyküm. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dostum diyerek mesajını sonlandırmış Serkan, Kada, Kal ve sevdikleri için geliyor.

20.02 saatimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler Tutku FM, ben Samsun'dan Çeçe Merve. Bafra T-Tipi Kapalı'da yatan eşim Çeçe Kazım'a Yar Gözlerini Ağlar gibi şarkısını armağan ediyorum. Aşkım canım kocam Merve'n seni her şeyden çok seviyor. Bakma işte arada gıcıklığım tutuyor. Sen benim en değerlimsin kurban olduğum diyerek mesajını sonlandırmış Çeçe Merve ve sevdikleri için gidiyor.

Kutlu Efendi yayına can yoldaşım kalbim Merve Engin. Yük olsun, kurban olsun sana. Kırıkkale'ye geçtim, inmek üzereyim, merak etme, rahat geldim. Seni az da olsa iyi gördüm ama daha da iyi olmanı istiyorum. Seni çok özlemişim. Gülüşüne kurban olurum. Bu zorlu sınavı yine atlatacağız. Bunu sen de ben de iyi, çok iyi biliyoruz. Yeter ki canımız sağ olsun. Yük olsun yollarına. Ben razıyım şarkısı Yük olsun'dan ailem Merve Engin için gelsin. Seni çok seviyorum. İyi geceler Solyan'ım. Şu hayattaki tek gerçeğim. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatmakta olan nişanlım İbrahim Cem Kaya'ya gelsin. Gözlerim seni, yüreğim sesini arıyor. Takvim yaprakları düşüyor ama umudum hiç bitmiyor. Bir gün bu hasret sona erecek. Seni bekleyen yüreğimden armağan olsun Simge Kılıç Aslan'dan diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Harun, tüm gurbetçileri armağan ediyorum, bütün güzel şarkıları diyor. Samsun'a selamlar mesajını göndermiş. Harun içinde gidiyor. İyi yayınlar Ankara'dan Yasin. Kapalı yatan eşim Songül'e armağan olsun diyor.

0: Tutku FM.
1: Evet, Kalpten Kalbe programında sonlara geliyoruz sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda Mert ulaştırmış mesajını yayına tüm radyo dostlarına armağan olsun diyor. Mert için geliyor.

Tutku FM A14 koğuşunda yatmakta olan Çetin Kalaycı, can dostum, kardeşim, kardeşimden öteye kan bağımız yok ama can bağımız var seninle. Bu Seko seni çok seviyor can dostum. En kısa zamanda görüşüne geleceğim. Sen her zaman zor zamanlarımda yanımda oldun dostum. Şimdi ben de buradayım biliyorsun. Haberlerini bekliyorum. Bu şarkıyı hep seninle dinlerdik. Adam Var şarkısı can dostuma armağan olsun. Can dostun Seko'dan diyor.

Yenar, kurban olduğum adını her anışımda içimde bir bahar açıyor, yokluğunda ise mevsimler sessizce kışa dönüyor. Sen uzakta olsan da kalbimin en yakın yerindesin. Her gece dualarım sana, her sabah umudum kavuşacağımız güne uyanıyor. Gün gelir bu hasret biter, ben yine gözlerine bakar, bütün yarım kalan cümlelerimi sana sarılarak tamamlarım. O zamana kadar sevgimde, yüreğimde, yalnızca seninle seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış Kıvırcık Ali yorumu Emrah Yalçın için geliyor.

kurban oldun. Bazı insanlar ömrüne gelir, bazıları ise ömrün olur. Sen benim ömrüme yazılmış en güzel cümlesin. Aramızda ne kadar yol olursa olsun, kalbim her gün sana varıyor. Hasretin yüreğime dokunsa da sevgin bana sabretmeyi öğretiyor. Bir gün aynı gökyüzünün altında değil, aynı hayalin içinde uyanacağız. O güne kadar seni sessizce değil, bütün kalbime sevmeye devam edeceğim. Sen benim en güzel duam, en kıymetli bekleyişimsin kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, kalbim sana geçti parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

yayına canım kızım, bil ki annenin duası da sevgisi de her an seninle. Hayat bazen bizi zor sınavlardan geçirir ama hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. Güzel günlerin geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Sen güçlü, güzel yürekli bir evlatsın. Başını dik tut, umudunu hiç kaybetme. Seni özlemle bekliyorum. Allah seni korusun. Yavrum, seni dünyalar kadar seven annenden armağan olsun. Annesinden Kübra'ya Bergüzel türküsü armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Saat 20.00 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Yarın gece saat 20.00'da tekrar bir araya gelmek üzere inşallah ve son mesajımızı aktarıyoruz geceye dair. İnsan bazen bir ömrü tek bir kalpte bulurmuş. Ben ömrümü sende buldum, hasret içimi yaksa da sevgin yüreğime umut oluyor. Her geçen gün seni biraz daha özlüyor, biraz daha sana bağlanıyorum. Gün gelir bu ayrılık biter, kavuşmanın en güzel halini birlikte yaşayacağız. O zamana kadar kalbimde dualarım da yalnızca seninle. Seni kelimelerin anlatamayacağı kadar çok seviyorum. Üzerini ört, kendine iyi bak, seni kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim, Emrah Yalçın'dan Kübra'ya en büyük aşkım sensin, parçası armağan olsun diyor. Gecenin son isteği de Emrah Yalçın için gidiyor.

daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

Kutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Kutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Kutku FM.

saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana.

0: Gerçi hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa. Düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol. Düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
1: Frekansınız 105 olsun.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Ben ölürüm yoluna, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.